yani yapmayı. Ne hamle çok şey mermer. Bu yaptığım için yani sana ben de gif. Ya da ben komik bir Bu o benim herhalde ki yüz kadar bir hayvan dönümcü dönüş. Ne kadar ben ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağ